Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

sayende sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

Biyonevra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonevra. Biyonevra.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Acaba günün en güzel şarkısı mı? Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Acaba biz neredeyiz? Ecem, neredeyiz biz şu anda?
1: Bugün benim ofisimdeyiz.
0: Evet, Ecem'in ofisinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Gerçekten psikolog sevgili Ecem Gökçe. Sevgili Ecem, birazdan konuşacağız. Sevgili
1: hoş
0: dostlar.
1: Hoş geldiniz.
0: Herkese hoş bulduk. Gerçekten bu arada ikramların çok iyi ya. Yemekler.
1: Yemek yani, afiyetler olsun.
0: Hepsini kendin mi yaptın?
1: Yani şimdi yalan söylemeyeyim.
0: Tamam, söyleme. Ben olsam derdim yani,
1: evet,
0: şunu ben yaptım.
1: Tatlı konusunda iddialıyım.
0: Süpersin. Sevgili dinleyenler, psikolog sevgili Ecem Gökçe'nin güzel ofisinden bugün aşkın sesini gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi birazdan sevgili Ecem'le sorular olacak. 23.30'da sevgili Ecem, bakalım sizin o güzel sorularınızda neleri cevaplayacak? Psikolojiyle alakalı lütfen, mesela aileler bizi dinliyor. Çok iyi bir aile danışmanı. Aynı zamanda çok kıymetli, çok genç kardeşlerimiz, ergenler. Ondan sonracığıma ilişkide böyle sorun yaşayanlar. Acaba psikolog Ecem Gökçe sorunları çözmede yardımcı mı olacak? O zaman Instagram sayfası psikolog Ecem Gökçe sayfasını takip alın lütfen. Bugün takip alanlar arasında birkaç arkadaşımıza da güzel bir sürprizimiz olabilir yani. Sen var ya sen az değilsin aşk, tarifi zor bu acının gitti yarısı canın. Ya çok iyi şarkılar. Ankara'dan sevgili Kübra ve Büşra da dinliyor. Ankara burada mı? Ses ver Ankara. Acaba az önce Banu da mı bizi dinliyordu? Acaba Banu şarkısını beğendi mi? Bizim Makarayız burada mı ya? Makarayız grubu. Günün en güzel şarkısını Makarayız ailesine armağanımız olsun. Makarayız biz buradaysa lütfen radyonun WhatsApp'ına gelin. Şöyle bir WhatsApp'ı da bir açayım. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, ard arda en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Acaba Güler çok mu tatlı gülüyor? Acaba o bir koç burcu mu? Diyorum ki yükselenini oraya kadar okumadım diyor. Tam okuyacaktım, hemşireliğe kazanır. Ya çok iyi ya. Sevgili kıymetli psikolog Ecem Gökçe'nin ofisinden yayınımızı gerçekliyoruz. Doğal bir klima var. O kadar tatlı ki. Yani çiçekler, ortam on numara. Allah süpersiniz. Peki. Ben ve sevgili ekibimle beraber burada. Sevgili Ezgi burada. Sevgili Güler burada. Ayşegül burada. Acaba bu şarkı hangi burç? Bir şey söyleyeceğim. Çalan bu şarkı Gülşen'in Yurtta Aşk, Cihanda Aşk. Sizce hangi burcu? Bak Ezgi hep diyor ki terazilerin şarkısı diyor. Hep böyle yazar. Hani İbrahim. Sence Ecem bu şarkı... Bir yaklaşsın mikrofona. Kız sen de yeni gelinler gibi oturuyorsun. Hoş geldin tekrardan.
1: Merhabalar.
0: Sesin, bence... Bak şundan duy sesini. Gel. Ver kulaklığı. Sana bir güzellik yapayım. Ben ne yapayım? Şimdi daha iyi duyacaksın. Şu an daha iyi duyuyorsun değil mi kendini?
1: Evet, şu an ya. Daha iyi.
0: Ben ne yaptım az önce biliyor musun? Kendi mikrofonu şey yapmışım. En güzelini kendime almışım. Evet. Kötüsünü sana. Böyle de bir kötü niyetli bir insanmışım. Biraz mikrofona yaklaşsana.
1: Tamam.
0: Süpersin. Hiç konforundan da ödün vermiyor. Bırak o mikrofon. Biraz sen yaklaş. Sevgili Cem, çok değerlisin. Bizi ofisine açtın. Çok teşekkürler.
1: Hoş
0: güzel
1: geldin,
0: ikramların çok için çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Poğaçaları kendin mi yaptın?
1: Poğaçaları Ayşegül yaptı.
0: Ayşegül yaptı. Pilavı kim yaptı?
1: Pilavı Nurcem.
0: Nurcem yaptı. Tamam. Başka? Çiğ köfte?
1: O da Nurcem'de.
0: Nurcem'de.
1: Tiramisu kısmında varım ben.
0: Sen tiramisu mu yaptın?
1: Tatlı kısmında varım.
0: Tamam. Ben
1: evet.
0: Şimdi ben yiyeceğim. Bak onu söyleyeyim. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Güler bir şey yapmadı mı? Ah Güler.
1: Güler konuk olarak geldi.
0: Bugün. Ezgi ne yaptı?
1: Ezgi
0: demiş. Ezgi
1: motivasyon anlamında bizi destekledi.
0: Acaba biz bugün gerçekten enerjimiz maksimum seviyede mi? Süpersin. Evet. Bu arada psikolog Ecem Gökçe Instagram sayfasından da göz atın lütfen. Ecem birazdan bak sayfaları. Kimler bakalım takip alacak?
1: Tamam.
0: Arkadaşlar özellikle online terapileri de var. Yani dünyanın her yerinde yayında olduğumuz için şimdi Amerika'da ya da Londra'da dinleyen bizi nasıl yapacak? İnternetten sana ulaşacaklar. Psikolog Ecem Gökçe sayfasından takiplerinizi de bekliyoruz. Güler seni takip ediyor mu?
1: Ediyor
0: ya ağustos telefonunu takip et. Allah'ım yarabbim oturmuş orada ben koç kadını. Bugün valla o kadar tatlı bir ortam ki seyirciyle radyo yayını yapıyorum. Sence bu şarkı Yurtta Aşk, Cihanda Aşk hangi burcu temsil ediyor? Evet bugünkü şarkımız bu. Şimdi Southside Piercing Nuray Hanım çok teşekkürler. Bu arada hangi alanlarda danışanlarına bilgi veriyorsunuz sevgili Ecem. Yani az önce söyledim ama aile danışmanlığı. Biraz anlatsana kendine ne yaptığımız,
1: tabii.
0: Neler yapıyorsun? Acaba bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii. Ben psikoloğum. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Sesim geliyor.
0: Sesin çok iyi geliyor. Bir tek yükselt.
1: Tamam. Ben psikoloğum. Aynı zamanda aile danışmanıyım. Çocuklarla çalışıyorum. Onun haricinde İstanbul'da ve online olarak yurt dışındaki danışanlarımla da görüşmeler yapıyorum.
0: Ne güzel. Tabii ki sevgili dinleyenlerimiz Ecem çok renkli, çok değerli birisi ama bugün radyo yayını ilk kez, hayatın ilk kez radyo programına katılıyor. O yüzden biz de kendisine bu yolda başarılar diliyoruz. Zaten çok tecrübeli. O tecrübesini de gerçekten şimdi bir seyircili bir radyo yayını olduğu için anlık tepkiler de hoşuma gidiyor. O yüzden bu güzel şarkı sevgili Oğlak Burcu Ayşegül'den, Koç Burcu sevgili Güler'den, Terazi Burcu sevgili Ezgi'den. Yani senin burcun da boğa mıydı?
1: Yengeç.
0: Yengeçti. Ben yengeçleri çok seviyorum. Boğaları çok seviyorum. İkizleri çok seviyorum. Akrepleri çok seviyorum. Aslanları çok seviyorum.
1: Güler araya kaynadı.
0: Koçları seviyorum. Hepsinin burcu güzel ya. Banu'nun burcu ne? Akrep mi? Acaba iyi akrep mi, kötü akrep mi? Keskin akrep nasıl oluyor mesela keskin? Pençeleri mi? Abi dur korkutma bizi ya. Acaba bizi korkutuyor mu Ayşegül? Tamam. Anladık. Acaba ben anladım mı? Ecem sence ben anladım mı? Bir psikolojime bak bakayım. Bir.
1: Yani şu an bakışında çok anlaşılır bir izlenim alamadım ben açıkçası ama acaba kabul edilmemiş gibi.
0: Ecem beni anlamadı mı? Beni bir tek sen anlıyordun. Sen de yanlış anladın be Ecem. Süper. Aşkın sesi dünyanın her yerinde. Bak ne mesajlar geldi sana. Bak bunlar hepsi senin için. Şehir şehir, kasaba kasaba, belde belde hepsini okuyalım. Kimler bakalım? Şimdi Southside Piercing Nuray Hanım sizi davet ediyor tüm kadroyu Almanya'ya. Senin beline piercing yapacak. Bana da ejderha dövmesi yapacak. Bilmiyorum. Oraya Allah seni kahretsin. Acaba Ezgi sırtıma mı yaptı? Ahtapot mu yapayım? 8 koldan saldırıyor. Ya var ya Ezgi çok fenasın ya, yemin ediyorum. Peki. Çok güzel mesajlar var. Peki. Az sonra hepsini okuyacağız. Kimler aramızda? Mesela sevgili Fatma aramızda. Fatma da Viyana'dan çok değerli Maradona Aydın abimizin mekanında. İşte Ali ismini unuttum restorantın ya. Maradona abi bir yazsana. Ali Grill restorant herhalde öyle söyleniyor. Viyana'da çok güzel bir yer. Birinci Viyana'da çok kaliteliydi. Hakikaten yani bütün paramı oraya verdim. Yani ama helal hoş olsun çok güzel. Çok kaliteliydi. Artık İstanbul'da bol bol çalışayım ki Viyana'da çok para harcadım bu sefer. İnanılmaz paralar harcadım. Yaklaşık 6000 euro yakın param gitti ama bunu helal hoş olsun yani. Eğlendim, yedim, içtim. Aşırı bir sabaha kadar eğlendim. Vallahi bütün paramı verdim ya. Para yok şu anda. Vadi İstanbul'dan çalışıp biraz para kazanım Christmas'ta. Mısır ve şey koyacağız, patates cipsi. Acaba Ezgi çalışır mı benimle? Nein. Çalışır ya, o var ya. Sözleşme yapacağım. Benden ayrılırsa 200 bin euro. Hocam bir şey soracağım ya. Şimdi Ecem sen bizim çok kıymetli arkadaşımızsın ama senin yerin çok ayrı. Çünkü çok danışanın var. Tarzın, duruşun, özel çizgin. Yani bizim tabii bu radyo programında biz biraz eğlenceli bir yayın yaptığımız için dinleyicilerimiz de. Ama tabii eğleniyoruz ama psikolojimiz de bazen böyle ha, bozuk demeyeyim de sağlıklı da olmayabiliyor. Yani mesela en çok sorular, şikayetler neden geliyor sana son günlerde?
1: Son günlerde bir tahammülsüzlük olduğunu görüyorum ben.
0: Oo bende de var. Kimseye evet. Tahammülüm yok şu anda. Evet.
1: Yani trafikte bir 5 saniye beklemek ya da yolda biri çarptığında. Yani genellikle böyle gelen sorunlar tahammülsüzüm. Öfkemi yönetemiyorum. Genellikle öfke yönetimi üzerine bu sıralar çok sık çalışıyoruz.
0: Ne güzel. Peki Instagram'dan psikolog Ecem Gökçe, sevgili Ecem, birazdan sorular da geliyor bu arada sana görüyorum. Müzik son ses. Birazdan soruları da ard arda paylaşacağız. Hazır mıyız? Gönder mesajları. Bu arada radyoya mesaj atanlar, bugün bir dinleyicimize de hediye vereceğiz bilginiz olsun. Ankara'dan sevgili Büşra ve Kübra, muhteşem Dünya Tatlısı arkadaşlarım. Onlara da bir iyi geceler diliyorum. Mersin'den sevgili Şena'ya iyi geceler diliyorum. Southside Piercing Nuray Hanım, sevgili Bircan, Anka Premium Event 19'unda beraberiz. Sevgili Fatma, Çiğdem, Figen, muhteşem bir eventte birlikte olacağız. Gerçekten çok tatlılar, benim çok kıymetli arkadaşlarım. 19'u cumartesi gündüz Nuray'dayız. Akşamda çok güzel böyle bir parti hazırlamışlar. Harika bir etkinlik. Ezgi, seni çağırmadılar biliyorsun değil mi? Gelirsin diyor. Ya gelirsin diye vallahi çağırmadılar ya. Gel ya. Az sonra buradayız.

0: Acaba bizim Eda da mı beni dinliyor? Sevgili, evet biraz yayındayız sevgili dostlar. Radyonun sesini biraz kısalım. Sevgili Eda da bizleri dinliyor. Eda kim biliyor musun Ecem? Eda Viyana'da çok önemli bir manager. Öyle mi diyorlar? Manager. Çok gerçekten çok iyi. Hem sevgili Özgür, Eda ile beraber muhteşem ikili. Eda benim kankam olduğu için ben şimdi kız tarafıyım Viyana'da. Ama Özgür'ü de ayrı seviyorum. Özgür de kankam benim. Onlar da bizleri keyifle dinliyorlar. Mesajları paylaşalım. Ne yazmış Eda? Canlı canlı Ecem sen oku mikrofona. Görebiliyor musun?
1: İbo, şu an tesadüfen seni dinliyorum. Arkadaşım Arzu ile birlikte hangi ara yine İstanbul'dasın canım benim yazmış.
0: Acaba ben çok mu tatlıyım? Ama gerçekten var ya, Allah nazarlardan saklasın. Bu aralar kendim çok iyi, enerjik. Kaç yaşında hissediyorum biliyor musun? 25. Acaba ben 2000 doğumlu muyum? Ezgi benim kankam mı? Çocukluk arkadaşım mı? Güler ben, Ezgi ne gülerimiz oldu. Çok iyi ya. Şimdi sevgili Eda ve Arzu için. Arzu kim? Bizim tanıdığımız Arzu mu sevgili Ecem? Benim tanıdığım Arzu'ysa bire bas. Kıymetli dinleyenlerimiz Eda ve sevgili Özgür ve sevgili Arzu.

0: aynı zamanda bir boşluk hissi olduğundan bahsediyorlar. Yani ne yapsa tam böyle bir tatmin olamıyor insanlar artık. Çünkü çok fazla uyaran var ve o uyaranlar bir noktada artık bize yetersiz gelmeye başlıyor.
1: Evet. Peki, sevgili dinleyenlerimiz, bugün konuğumuz psikolog Ecem. Ecem Gökçe. Lütfen Instagram'dan takip alın. Ecem, bir bak, takipler geliyor mu? Şu an bir telefonuna bir bak. Psikolog Ecem Gökçe lütfen, kıymetli arkadaşımızı takipte kalın. Evet. Sait abinin bir mesajı vardı ya. Gelmiş mi takipler?
0: Banu Hanım'dan gelmiş.
1: Banu ya. Sadece Banu mu? Orhan abi yayınlar. Çok teşekkürler demiş. Trabzon'dan sevgili Vels'ten bir dinleyicimiz var. Aydın abimiz geldi. Dövmeli Tülay geldi. En çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi. Dövmeli Tülay'ın kaç dövmesi var? Özkan çok merak ediyor. 20 tane dövmesi varmış Özkan. Oo. Tülay 20 dövmeyle. Tülay 20. dövmesinin anlamını söyleyebilir mi demiş. Teşekkürler, tabii ki söyler. Artı 43 660 130 1979 aşkın sesi devam ediyor. Bakalım kimler aramızda, gönder gelsin. Fazıl abimize de bir şarkı olsun. Az önce radyodan gelen mesajları paylaşıyorduk ama gitti şu mesajlar. Onu bir daha başa almamız lazım şunu. Ayşe, bunları sizin yapmanız lazım ya. Donuyor. Büyütmen lazım. Olmuyor canım. Onu ben yapamıyor muyum öyle bak? Öyle bilerek yapıyoruz aynen. Getir. Artı 43 660 130 19 79. Ezgi, o nasıl tırnak ya? Ekrandan tırnağın... Nagi mi? Dinliyor mu Nagi bizi? Miraç çok iyi ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çıt. Sevgili Dilara bizleri dinliyor. Ona da bir iyi geceler dileyelim. Bak, aramıza katılan tüm dinleyicilerimize de çok teşekkürlerimizi iletelim. Numarasının sonu 06 ile biten dinleyicimiz, bir isim yazabilir misiniz? Eda ve Arzu için geliyor. Ne ara diyor, İstanbul'a gittin? Eda'cığım, yarın da Antalya'ya gidiyorum. Yarın Antalya. Antalya'da Lara'da çok güzel bir... Tine House mu? Nasıl okunuyor? Tine House'umuzda yayınımızı yapacağız. Gerçekten çok eğlenceli bir ortam olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Cuma günü Ezgi de gelsin. Güler de gelsin. Çocukluk arkadaşım. Sevgili hemşire, baksana ne kadar güzel. Psikolog var, hemşire var, danışman var. Uluslararası menajer var. Vallahi çok güzel bir ortamdan yayın yapıyoruz. Bugün bütün kadroyu toplamışsın Ecem. Yani gerçekten tebrik ediyoruz. Ecem, dinleyicilerimiz arasında bir dinleyicimize de bir 50 dakikalık ücretsiz bir seans da verelim ya.
0: Tabii.
1: Olur mu?
0: Bana ulaşsınlar Instagram üzerinden.
1: Instagram'da takip edenler arasında bir kişiye verelim.
0: Tamam.
1: Psikolog Ecem Gökçe konuğumuz bugün. Az sonra... Biraz ilişkilerden bahsedelim ya. Yavaş yavaş, çünkü yeni başladık yayına. Ben daha yeni kendime geliyorum. Yoldan geldim direkt senin ofise. Evet, Nuray Hanım çok teşekkürler. Bircan Hanım çok teşekkürler. Bircan'la biz hepimizi bekliyormuş valla. Bircan, geleceğiz canım. Bircan, benim parfümüm bitti ya. Yemin ediyorum Bircan var ya. Benim parfüm sponsorum Bircan, biliyorsunuz değil mi? Anka Premium'i ver. Acaba benim en sevdiğim parfümü Bircan alır mı? Kızlar alır mı sizce? Ha? Yok. Bir tane yok. Ya ne kirkesi. İsim vermeyelim bu arada kızlar. Marka girmesin. Sevgili Ayşe geldi bizim dublaj okulundan. Hocam seni dinliyoruz demiş. Ailecek, ne kadar güzel ya. Bak, dinliyoruz demiş Eda ve Leyla. Bir şey soracağım. Benim psikolojim sence normal mi? Ne görüyorsun? Doğru söyle ama.
0: Yani.
1: Teşekkürler. Bozuk yani.
0: Yok, öyle demeyelim de hepimizin böyle inişli çıkışlı dönemleri olabiliyor.
1: Ben şu an inişte miyim, çıkışta mıyım?
0: Ben daha çok çıkıştaymışsın gibi gözlemledim ama. Bilmiyorum, sana sormak lazım.
1: Aynen.
0: Sen

0: Ben almak lazım.
1: Ben şu anda çok iyiyim ya. Son zamanlarda hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hayatım çok değişti Ecem. Hayatıma çok pozitif insanlar aldım ve gençlerle takılıyorum. Bak, şimdi benim kankalarım var. Ezgi, Güler gibi. Genç. Bak 2000-2001. Ben bu saatten sonra gençlerle takılıyorum. Ayşegül var. Sen varsın. Abi yani bu saat itibariyle benim sizinle takılmam lazım. Yani sen bak, kuzenlerim burada. O kadar böyle mutlu oluyorum ki. Abi bundan sonra lütfen yani İbrahim Elden 39 yaşında demeyin. Artık 39 yaşında olmak istemiyorum. Beni bir 10 yaş lütfen silebilir misiniz yani?
0: 25 diyebiliyorduk zaten.
1: Ya hocam çok iyi ya. Ecem attı 5 oldu. Acaba Banu gruba bir şey yazmadı mı? Az önce Akrebi söyledik. Gruptan mı ayrıldı? Kova mı? Benden. Benim en çok anlaştığım burçlardan biri de kova. Kova mı? Acaba Banu'yu canlı yine mi alsak? Bir arasan, yazsana, müsaitse canlı yayın alalım. Acaba benim telefonum şu anda yok mu burada? Nerede benim? Acaba sen benim telefonumda ne yapıyorsun? Mesajlarımı mı yazdın? Arkadaşlar sabahtan beri ben yazmıyorum, bilginiz olsun. Ben diye bakıp neler yazmış. Çok iyi ya. Evet, selfie'ler geliyor. Gözler yeşil, burun yapısı, dudak, çene. Acaba çok mu iyi şu anda? Pınar bizi dinliyor. Sorma, direkt yayını alacağız.
2: Evet, şu an okey.
1: Sorsan alamayız zaten. Hadi gel, ver. Sesi dışarı ver. Sizi yayına alabilir miyiz?
3: Aldım zaten.
1: Çok iyi. Onaylıyor musunuz falan?
3: Onaylıyorum.
1: Telefona nasıl bir ses çıkıyor ya? Dur bir saniye. Acaba kapandı mı?
3: Hayır, buradayım.
1: Süpersin. %6 sponsorluğumuz var ya. Çok iyi ya. Ya çok iyisin. Banu nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Şimdi Banu bizim psikoloğumuz Ecem Gökçe, kıymetlimiz. Evet. Burada ve bizim arkadaş grubumuz da dedim ki Banu'yu, Banu'nun burcu biri akrep dedi, biri terazi dedi. Ne kadar yakın arkadaşlar dedim, ne kadar yakından takip ediyorlar.
3: Ben ben yurtta aşk,
1: cihanda
3: aşk için akrep dedim.
1: Ne dedin?
3: Yurtta Aşk, Cihan'da şarkısı için akrep.
1: Ha, Yurtta Aşk, yani o tutkulu şarkının karşılığını aynen, akrep yani verebilir dedin.
3: Aynen öyle.
1: Kova veremez mi?
3: Yani kova biraz zor ya. Ben kendimden hani yola çıkarak söyleyeyim. Öyle zordur yani benim.
1: Banu neyle uğraşıyorsun şu an? Ne yapıyorsun bizimle konuşurken?
3: Sonunda su aldım. Odama geçiyorum.
1: Çok iyi ya. Kaç artı bir eviniz?
3: 1+1.
1: Ne kadar güzel. Ha, bir yerden yere geçmek bu kadar uzun sürmemesi lazım.
3: Aynen öyle.
1: Şimdi benim bir arkadaşımın evi var. 6+2.
3: Lan ya, temizliği bitmez ya.
1: Ya temizlik, iki tane temizlikçi geliyormuş. İki tane bakım. İki tane bilmem ne. 6. Dedim kanka sen bütün parayı veriyorsun onlara o zaman. Aylık 200 bin lira gideri varmış. Sadece bu hizmetleri. Yani acaba,
3: arkadaş ki,
1: acaba iş insanı, Türkiye'nin en zengin insanları ise benim kankam, çocukluk arkadaşım, benim de finansörüm. Ben öyleyim, ben zengin arkadaşlarımla takılıyorum.
3: Yani bir saatten sonra öyle.
1: Bir saatten sonra öyle ya. Şimdi sevgili Banu, biz bu geceye bir söz bıraktık. Dedik ki insan psikolojisinde, ilişkilerde mesela senin böyle merak ettiğin ya da işte ilişkilerde sormak istediğin sevgili Ecem'e, bak psikoloğumuz karşında, farz et ki seans aldın, bir soru sormak istiyorsun. Ne sorardın psikolog
3: ben
1: Ecem Gökçe?
3: Ben çocukluğuma inmek istiyorum aslında.
1: Çocukluğuna mı inmek istiyorsun?
3: Evet, ben ilişkilerle alakalı bir süreliğine kendimi kapattım.
1: Bir aylığına mı kapattın?
3: Bir süreliğine.
1: Ha, bir süreliğine.
3: Evet.
1: Tamam. Bir süreliğine ilişkileri kendini kapatmış.
0: Dinlenmeyi almış kendisi.
1: Dinlenmeyi diyor. Evet. Tatil yaptın mı?
3: Yapmadım bu sene.
1: Evet. Acaba ama senin acaba senin yazdığın nerede?
3: Ereğli'de.
1: Bizi çağırır mısın?
3: Babamın yazlığına çağırmışsın kumbağaya.
1: Babanın yazlığına?
3: Evet.
1: Ereğli'yi niye çağırmıyorsun?
3: Annem çünkü ikinci evlendi.
1: Ha, bizi kabul etmez.
3: Yok, annemin eşinin yazlığı olduğu için.
1: Ha.
3: Ama babamın yazlığına götürebilirim sizi. Hep beraber gideriz. Bir.
1: Süpersin. Ben arkadaşlarımı alayım. Bence sen bize takıl. Sen Antalya'ya gel, boş ver.
3: Ah keşke gelebilsem ama yeni işe başladığım için şu anda çok zor o. Ancak evet. Bir sene.
1: Ha, yeni ne kadar güzel.
0: Banu'nun öncelikleri değişmiş şu an. Bir hayatın düzene koyma, evini değiştirme, ayarlama.
1: Biraz mikrofona mı yaklaşmalısın?
0: Evet, yaklaşmalıyım.
1: Yani ben buradan duyuyorum, evet.
0: Sanırım o yüzden minik bir ara verme evresine geçmiş diye yorumluyorum ama.
1: O zaman
0: Banu Hanım.
1: Buyur Banu.
3: Evlilik geçirdim. Boşandım.
1: Bu da benden kız. Çok güzel. Ne zamandır ayrısın?
3: 5 ay oluyor.
1: Ne güzel.
3: Bir süreliğine o yüzden kapattım kendimi.
1: Doğal olarak. Yani, aynı benim yaptıklarımı yapıyor şu anda.
3: Biraz da kendime vakit ayırmam gerektiğini.
1: Ben sana birkaç taktik veririm Banu. Yani acaba taktik... Banu'nun Avrupa'ya mı gitmesi lazım?
3: O da çok zor ya şu an.
1: Olur. Allah. Gerçi sahip psikolog benim ya. Ecem sen cevap vermen lazım. Ecem sen söyle.
0: Şimdi aynı durumlardan geçtiğiniz için birbirinize gayet güzel destek olabilirsiniz.
1: Ne güzel.
0: O tavsiyeleri dinleyebilirsiniz.
1: Beni tavsiyeleri mi dinle yani sevgili Banu lütfen. Bir radyocu olarak benim tavsiyelerimi dinle yani.
3: Kesinlikle dinliyorum seni şu an.
1: Süpersin. Ben senin enerjini çok seviyorum zaten. Enerjin gerçekten çok kıymetli. Son olarak ne söylemek istersin psikolog Ecem Gökçe karşında?
3: Direkt ben takip ettim. İlk takip eden benim galiba.
1: Evet, çünkü her şey çok yeni. Sayfası da çok yeni. Sizler sayesinde çok kıymetli. Çünkü desteğe de ihtiyacı var. Kadın dayanışması görüyorsun değil mi? Hemen böyle. Erkekler de takip edebilir tabii ki. Danışanlar, kıymetli dostlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Banu. İyi ki varsın.
3: Diyorum yayını aldığınız için.
1: Rica ediyorum. Bence...
3: Diyorum.
1: Bence uyuma, programı dinlemede kal.
3: Tamam, bekliyorum.
1: Hadi gözlerin kapanana kadar bizde kal.
3: Tamamdır.
1: Çünkü iyiyim. Niye biliyor musun? Birazdan psikolog Ecem Gökçe... Çocukluğuna inecek senin.
3: Tamam, bekliyorum o zaman.
1: Görüşürüz, kendine iyi bak, iyi akşamlar.
3: Hoşçakalın.
1: Acaba çok mu mutlu ayrıldı? Bak gülüşleri değişti, gördün değil mi? Abi iyi ki varız ya, biz insanlara dokunuyoruz abi ya. Makarız abi. Ecem hadi pozitif. Ya şimdi... Bir psikolog olarak biraz sakin duruyorsun ama biraz enerjimiz de olsun yani hocam. Şarkılar nasıl?
0: Çok iyi.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı Figen geldi Almanya'dan. Bu ne tatlılık demiş, bana da seans verebilir mi demiş. Tabii ki Ecem Hanım'a selam. Figen Almanya Stuttgart'tan.
0: Figen,
1: selamlar. Figen sen de takip al hemen. İbrahim Elden TV'de takip alın lütfen bu arada. Benim can yapılacak tek şey aman unut her... Kimler aramızda bir bakalım. İbocuğum Alanya'dan dinliyorum. Sabiha ben. Çok teşekkürler. Beni tanıyabildin mi demiş. Tabii ki tanıdım. Nereden tanıdın diye sorma. Benim çok yakın arkadaşımın kankası. Serkan dinliyor bizleri. O da şu anda Hadise'nin şarkılarını çok seviyorum. Bu şarkıyı o istedi. Ama Ara Beni'yi çalacağız birazdan.
0: Evet, Ayşegül'ün
1: şarkısı. Artı 43 660 130 19 79 Viyana'dan bizleri acaba kim dinliyor? Viyana'dan bizleri kim dinliyor? Fatma dinliyor Viyana'dan ve Maradona Aydın abiyle beraber onlara da selamlar. Bir abiyle tanıştım. Aynı Maradona'ya benziyor. Gerçekten öyle. Ben de dinliyorum, ben de deliyim ya demiş. Geliyorum oraya. Enerjim çok iyi demiş. Ne kadar güzel. Dilek. Dilek de buraya gelmek istiyormuş. Acaba online mi yapman lazım?
0: Online zaten alıyorum seanslar.
1: Süpersin. Hocamıza çok selam. Çok tatlı bir enerjisi var demiş. Öyledir. Teşekkürler. Eda'yı da bir canlı yayına almak istiyorum ya. Eda benim kankam. Eda dinliyor mu şu anda bilmiyorum. Şöyle bir canlı canlı. Eda dinleyebiliyor musun şu anda? Eda, seni canlı yayına almasam bu gece vallahi uyuyamam, billahi uyuyamam. Seni yayına almam lazımdı. Neredesin?
2: Beni yayına mı aldın? Ben Wiener Neustadt tarafındaydım. Arzu'yla görüştüm şimdi. Arabaya bindim, bir baktım senin sesin. Diyorum ki Allah Allah, bu ses tanıdık geliyor. Ne bu güzel sesi dinlememiz lazım.
1: Çok tatlısın valla. Arabaya biner binmez hemen açıyorsun radyoyu. Bakıyorsun İbrahim Elden yayında.
2: Evet.
1: Bu çocuk 2-3 saat önce Viyana'daydı. Ne ara İstanbul'a gitti.
2: Ne ara gittin, ne ara oradasın, ne ara yayın yapıyorsun. Valla muhteşemsin.
1: Gerçekten öyleyim ya canım benim. Yarın da Antalya'dayım inşallah. Antalya'ya gidiyorum.
2: Maşallah süpersin. Gerçekten enerjin süper.
1: Ya süpersin.
2: Viyana'da yoruluyorsun.
1: Evet ya, ama çok eğlendik. Seni de gördük, Özgür'ü gördük. Evet. Çok kıymetlisiniz. Peki Arzu kim? Benim tanıdığım Arzu mu?
2: Senin tanıdığın Arzu, evet. Nurgül'le görüşmüştünüz.
1: Ha, okey. Her şeyi anlatın yayında da. Bütün Türkiye, dünya duysun yani Nurgül'le görüştüğünü. Şuraya gittin, Arzu'yla buradaydın. Acaba çok özelimize girmesek mi?
2: Yok, bence de.
1: Evet ya. Acaba kişisel verileri koruma kanunu mu var?
2: Evet, aynen öyle. Benimle de görüştün canım Viyana'da. Hep biz görüştük biliyorsun.
1: Evet.
2: Burası küçük, dünya küçük.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bir eğlence mekanına gittim. Herkes beni tanıyormuş. Herkes. Allah'ım.
2: Ayşe, sen bensiz plaplı mı gittin?
1: Evet ya. Ama seni niye çağırmadım biliyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Gelirsin.
2: Biz kız istemedeydik.
1: Evet ya. Verdiler mi kızı?
2: Verdik kızı.
1: Hadi bakalım ya. Sevgili kardeşimize de mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli. Sen ne zaman geliyorsun İstanbul'a?
2: 9.28'inde. Acaba, doğum günümden bir gün önce.
1: Acaba şu anda mesela psikolog Ecem Gökçe, sevgili Ayşegül, Ezgi, sevgili Güler... Ondan sonra herkes burada. Biz de mi gelsek senin doğum gününe? Bizi çağırır mısın?
2: Gelin. Çok sevinirim. Gerçekten.
1: Arkadaşlar bakın. Eda benim için çok kıymetli. Bizim çok kıymetlimiz. Eda'nın doğum gününde Eda'yı yalnız bırakacak mıyız?
0: Hayır.
1: İşte bu. Eda.
2: Viyana'dan selamlar hepinize.
1: Eda,
2: süper
1: bak bizim kızlar şu anda Ecem, sevgili Ayşegül, Ezgi, Güler... 10 numaralar. Bu kadroyu ben senin doğum gününe getiriyorum. Tamam mı?
2: Hadi bakalım. Bekliyorum.
1: Eda'nın 30. yaşını kutlayacağız kızlar.
2: Çok teşekkür ederim. O, aynen öyle.
1: O prensesimiz bizim tam 30'a giriyor. Ondan sonra benden 5 yaş büyük ama olsun, bizim canımız. Çok tatlı ya, yemin ediyorum. İyi ki varsın Eda. Günün şarkısını kimlere yollayalım?
2: Tüm bizi sevenlere yollayalım. Avusturya'ya yollayalım ya.
1: Tüm Avusturya'daki sevenlerimize gelsin. Ya Özgür'üm ne yapıyor ya? Özgür, Murat Boz hayranı.
2: Ben seni.
1: Çok tatlı ya. Yemin ederim bayıldım ya.
2: Acaba özele girmesek mi?
1: Acaba biz bugün olduğu gibi hayatımızı mı anlatıyoruz radyoda?
2: Aynen. Bana da öyle geliyor İbo'cum.
1: Peki bizi kim dinlemesi lazımdı bugün? Biz kime söz verdik? O abimizin adı neydi? Gramofor muydu? Nereye gitmiştik biz?
2: Tuncay Gramofor.
1: Bir yazsana. Link atsana İbrahim'i dinle diye lütfen. Olur mu?
2: Hemen yolluyorum.
1: Sana
2: hemen,
1: zahmet.
2: Hemen link yolluyorum.
1: İyi ki varsın. Terazilerin güzeli. Terazinin
2: teşekkür
1: enerjisi.
2: Ederim. Teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki günlerde doğum gününü kutlayacağız. Benim İstanbul'daki yatımda kutlayacağız.
2: Tamamdır.
1: Çok eğleneceğiz. Ondan sonra en iyi yat arkadaşının yatı, unutma.
2: Arkadaşın yatı. Biliyorum canım her zaman.
1: Arkadaşıma söyledim, yat emrinizde o gün, tamam mı?
2: Ooo süper.
1: Sabaha kadar İyi eğleneceğiz.
2: Tamam.
1: İyi ki varsın Eda'cığım. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler Viyana.
2: İyi geceler. İyi geceler Türkiye, İstanbul. Bye bye.

0: Şimdi program devam ediyor. Sevgili çok kıymetli bir arkadaşım var. Sevgili çocukluk arkadaşım Güler geldi. Güler bir yaklaşsana mikrofona. Tam yaklaş. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sesini duyabiliyor musun?
1: Evet.
0: Tamam. Ben kendi sesimi duyamıyorum. Hiç sorun değil. Her şey yolunda mı? Senin
1: yolunda.
0: Burcun ne?
1: Koç.
0: Taşıyor musun koçun özelliklerini?
1: Birçoğunu evet.
0: Birçoğunu. Diğer çoğun az olan ne? Taşımadığın ne?
1: Yani en çok taşıdıklarıma baktım ben.
0: Neyi taşıyorsun mesela?
1: Işıltıyı, parıltıyı falan. O tür şeyleri çok severim.
0: Kendini almış böyle. Işıltı, parıltı, yemin ediyorum valla hepsi var bende. Çok güzel ya. Ne kadar güzel. Sağlık sektöründesin.
1: Evet.
0: Evet. Ne hemşiresisin sen?
1: Çocuk hemşiresiyim.
0: Aa ne tatlı ya. Valla ne kadar güzel. Çocukları seviyorsun.
1: Çocukları seviyorum evet.
0: Ne kadar güzel ya. Ben de çok severim. Özellikle tabii ki zorlukları da var değil mi işin?
1: Kesinlikle.
0: Mesela çocukların kaç yaş grubuna kadar bakıyorsunuz?
1: Yani 0-18 yaş arası alıyoruz.
0: 0-18 çocuk oluyor öyle mi?
1: Evet, Türkiye'de öyle.
0: Görüyorsun değil mi? Hayır. Bizi kandırıyor. Ne kadar güzel. Bunu da al ya bu ezgiyi de al bak. Bunu bir muayene et. Vallahi sevgili Güler gerçekten seni de tanımak çok güzel. Ortamı nasıl buldun?
1: Ortam çok sıcak, çok güzel.
0: İlk kez bir radyoda mı konuşuyorsun?
1: Evet.
0: Ne kadar? Bizim radyomuz Avrupa'da ve Türkiye'de en çok dinlenen radyolar arasında. Avrupa'da bir numara, Türkiye'de de ilk yüzün içinde çok da kıymetli. Binin üstüne radyo var çünkü.
1: Evet.
0: Sevgili Güler, aslen nerelisin?
1: Sivas.
0: Ne kadar güzel, çok severim Sivaslıları ya. Annem Malatyalı ya, Sivas bize çok yakın. O yüzden evet. Oradan yırtıyorsun valla. Peki, son günlerde favori şarkın ne?
1: Simge'nin şarkılarını dinliyorum.
0: Simge'nin şarkılarını. Birazdan Ecem burada olacak. Psikolog Ecem Gökçe. Ona bir mesajın olur mu mesela? Psikoloğuma sor diye bir bölümümüz var. Ne sormak istersin psikoloğa?
1: Şöyle mesleki açıdan mesela öfke yönetimi ona gerçekten sormak isterim.
0: Mesleki yönde öfke yönetimi.
1: Aynen.
0: Yani biraz böyle tahammülün olmuyor değil mi?
1: Yani biz sadece çocuk hastalara bakmıyoruz. Aileler de işin içine giriyor. Ya bir nevi hem çocuğa hem anneye bakıyoruz orada.
0: Aa bak güzel bir soru. Birazdan Ecem'e bunu soracağız.
1: Tamam.
0: Çok teşekkürler sana bir selam verelim dedik. İyi ki katıldın. Her zaman bizi dinle artık bundan sonra. Viyana FM'i dinliyor muyuz?
1: Artık dinliyoruz.
0: Artık dinliyorsun. Hastanede de bütün arkadaşlarına App Store ve Google Play'den indirt bizi.
1: Hemen.
0: Viyana FM'in uygulamasını indirtiyorsun. Sağlık çalışanlarımıza. Biz burada aşkın sesini yapıyoruz. Bilgilendirme yayını bu. Yani aşkı bilgilendiriyoruz, enerjiyi veriyoruz, sağlığı konuşuyoruz, insan psikolojisini, ilişkileri. Abi biz aslında çok işler yapıyoruz. Haberimiz yok ya. Değil mi ne kadar güzel bak.
1: Evet.
0: Zorluklardan bir tanesi de çocuklara mesela o an böyle ağlayarak geliyorlar değil mi çok?
1: Evet yani yetişkinlerde o kadar çok uğraşmıyorsunuz da çocuklarda ikna etmek, onlarda terapötik iletişim kurarak, işlemleri anlatarak, hani canını yakmayarak fazlasıyla, o sıcak şeyi vererek.
0: Ben şu iğneden çok korkuyorum ya. Ya yemin ederim.
1: Biz ona kelebek diyoruz.
0: Kelebek mi diyorsunuz?
1: Evet.
0: Ne demek kelebek?
1: Minik bir kelebek takacağız diyoruz.
0: Ya çok tatlı ya. Bana da minik bir kelebek takar mısın canım?
1: Olur.
0: Olur. Ya çok teşekkürler sevgili Güler. İyi ki katıldın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.
1: Görüşürüz.
0: Bye bye.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İbrahim Elden yayında. Şimdi Çiğdem de bizleri Samsun Atakum'da dinliyor. O da Atakum'a çağırıyor bizi. Arkadaşlar al Atakum'a. Aynen Atakum'a gideceğiz. Birazdan da Ayşegül'e bir merhaba diyeceğiz ama önce bir Ankara'ya iyi geceler dileyelim. Büşra merhaba.
1: Merhaba İbrahim Elden.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Ne kadar güzel böyle gecenin bu vakti enerjik bir ses.
1: Evet, çünkü İbrahim Elden'le Aşkın Sesini dinliyorum.
0: Ne tatlısın enerji ya, oradan. Yemin ediyorum. Acaba şu anda İbrahim Elden Işık Hızı'yla Ankara'ya mı gelmeli?
1: Kesinlikle gelmeli.
0: Süpersin.
1: Acaba İbrahim Ankara'ya gelecek mi?
0: Acaba İbrahim Elden Ankara'ya gelir mi? Bence geliyor.
1: Bence gelmeli.
0: Bence
1: gelmeli.
0: Gelmezse çok şey mi kaçırır?
1: Emin ol, çok şey kaçırır.
0: Vay vay vay. Vay vay vay vay. Diyor ya Ankara'lar. Vay vay vay vay.
1: Ya gerçekten keyifle senin programını dinliyorum. Çok eğlenceli, enerji dolu.
0: Aşkın Sesini ilk kez mi dinliyorsun dinliyorum. Gece olarak?
1: Aşkın Sesini evet ilk defa dinliyorum.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Ve çok beğendim.
0: Her şeyin ilki güzeldir. Günün evet. En güzel şarkılarını yollayalım. Kübra ile mi dinliyorsun? Kim var yanında?
1: Kübra ile birlikte dinliyorum evet.
0: Ne kadar güzel ya. Kübra'ya da çok selamlarımı ilet. Dünya tatlısı vallahi çok kıymetli. Senin burcun neydi?
1: Benim burcum yay. 5 Aralık.
0: 5 Aralık yay. Kübra'nın
1: evet.
0: Burcu neydi?
1: Kübra'nın yengeç.
0: Yay yengeç. Vay be. Peki evet. Burada kıymetli psikoloğumuz var. Sevgili Ecem Gökçe. Psikoloğa sor bölümü var. Psikoloğuma sor bölümü. Psikoloğa şu anda karşında Ecem Gökçe'ye ne sormak istersin? Psikolog Ecem Gökçe. Bu arada sayfasına takip alın lütfen.
1: Mutlaka takip alacağım. Çok değerli ve kıymetli bir iş yapıyorlar. Onları tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ona ne sormak isterdim?
0: Evet. Ecem şöyle yani mikrofonu bir yaklaşsana.
1: Ecem Hanım'a sormak istediğim bir, danışmak istediğim bir konu şu an yok açıkçası.
0: Tamam. Bir tane sor ya şu anda.
1: Neler var gündemimizde, ne sorabilirim
0: menüde
1: acaba?
0: Ne var? Ne vereyim?
1: Var, alabilir miyim? Ana menü ara sıcak.
0: Çorbayla başlıyoruz.
1: Ecem
0: çorbadan
1: Hanım,
0: sonra
1: Ecem
0: bir İskender.
1: Destek olun lütfen.
0: İskender'in tadı nasıl? Ona göre psikolojimiz bozulacak. Tereyağını çok fazla koyarsak bu iş olmaz.
1: Yani çok teşekkür ediyorum kıymetli.
0: Gerçekten öyle ama ya.
1: Sorma hakkımı kullanamayacağım şu an. Çünkü
0: Kübra Hanım ne sormak isterdi?
1: Şey yani. Kübra'cığım var mı senin sormak istediğin? Şu an yokmuş.
0: O zaman aşk hayatınız on numara gidiyor.
1: Ama ihtiyacımız olursa Ecem
0: Hanım'a. Bak hayat.
1: İhtiyacımız olursa Ecem Hanım'a dönüş sağlarız.
0: Süpersin. Ecem bir teşekkür et istersen.
2: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
1: Biz teşekkür ederiz. Bu yayına da mükemmellik kattınız siz de Ecem Hanım.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle heyecanla dinliyoruz. Gerçekten çok güzel.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Burada olsaydınız var ya ortam on numara.
1: Orada olmayı isterdim evet.
0: Gerçekten poğaçalar, börekler, ondan sonra çiğ köfteler.
1: Çiğ köfte.
2: Yani sizi güzel ağırlayabildiysek ne mutlu bize.
0: Ne canım?
2: Sizi güzel ağırlayabildiysek ne mutlu.
0: Çok güzel ağırladınız valla. Bir de bana locada yer yapmış ofisinde. Aşırı mutlu oldum. Çok da güzel
1: esiyor. İbrahim Elden çok şanslı.
0: Acaba İbrahim Elden bugün çok mu şanslı? Aşkın Sesi
1: bence
0: bu
1: çok
0: gece
1: şanslı.
0: Çok mu reytinglerde yüksekte?
1: Bir gün de Ankara'dan yapalım bu yayını o zaman İbrahim'cim, biz davet edelim.
0: Tamam, davet. Biliyorsun ben davet edilen her yere geliyorum. Ezgi de
1: her
0: gelir.
1: Her zaman bekliyoruz.
0: Ecem'le Ayşegül gelmez. Onlar cool takılıyor.
1: Onlar da gelsinler.
0: Banu da gelsin mi?
1: O da gelsin.
0: Nagi gelsin mi? Nagihan.
1: Nagihan Hanım da gelsin evet.
0: Ezgi, Ecem Nagihan, Ecem, Ezgi. Ayşegül, Güler.
1: Güler mi vardı bir de?
0: Bir de Güler var, onu da çağır, o da hemşire.
1: Evet.
0: Hep beraber gelelim.
1: Mutlaka
0: Güler
1: bak,
0: nasıl sevenlerin oldu. Güler de mi orada diyor.
1: Güler fanları oluştu.
0: Güler ya, Güler benim çocukluk
1: çünkü
0: arkadaşım.
1: Güler, yayının başında bir şey, yemekle ilgili bir şeyden bahsetmiştin.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bunlar var ya, yemin ederim yemeklerin hiçbirini var ya kendi yapmadı bence. Annelerine yaptırdılar. Bir tek poğaçayı Ayşegül yaptı, onu da bilirim. Hamarat benim kuzenim. yemin ediyorum. Diğerlerinin
1: hepsi. Ellerine sağlık hepsi. Olsun.
0: Çok teşekkürler Büşra. O kadar tatlısınız ki Kübra ile beraber programa renk kattın. Sesin de bu arada çok tatlı, enerjik geliyor.
2: Kesinlikle Ankara'ya buradan selamlar, sevgiler.
0: Ayşegül Ankara'yı çok seviyor.
2: Evet, çok severim çünkü her geldiğimde mutlaka çok memnun kalıyorum.
0: Ne yapıyorsun kızım, memnun kalıyorsun Ankara'ya gidip her...
2: Neyse, onları söylemeyeyim şimdi.
1: Aşkın sesini dinleyen herkese selamlar ve sevgiler.
0: Çok teşekkürler.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi ki varsın sevgili Büşra ve Kübra. Ankara'ya selam. İyi geceler Ankara.
1: Görüşmek üzere. Selamlar.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, günün en güzel, en keyifli şarkılarıyla devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir ofisteyiz. Sevgili Ecem'in ofisindeyiz. Psikolog Ecem Gökçe'nin ofisi bizi çok güzel ağırlıyor. İnanılmaz bir servis var. Kızlar bir dakika bile oturmadı geldiğimden beri. İnanılmaz sarmalar, dolmalar, börekler, poğaçalar, o neydi o, milf hamurundan etler, acayip bir pilav falan, çiğ köfteler, tiramisu tatlılar. Ya bir de enteresan bir şey var, bu kızların hepsi de bekar. Yani çok enteresan bir şey. Bence tam böyle evlilik çağına gelmişler bunlar. Hadi bakalım kızlar. Acaba en hızlı kim evlenir? Nagi bilir mi? Nagi selam.
1: Nagi evet. Nagi ile
0: konuşan Ayşegül.
1: Biz Nagi ile birlikte bugün yayına bağlanmak istedik.
0: Acaba kulaklığını taksan? Bir radyocu önce kulaklığını takmalı. Aa, ne konuştuğunu bilmen lazım.
1: Pardon.
0: Ayşegül konuşuyor şu anda. Nagi de attın diricinde. Tam mikrofonu ortala böyle benim yaptığım gibi. Bu işi öğrenin. Size bırakacağım bak şöyle.
2: Ortala.
0: Evet şimdi.
1: Heh. Tamam şimdi oldu sanırım.
0: Evet. Nagi merhaba, nasılsın Nagihan?
2: İyiyim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Yayına geç kaldım.
0: Biraz şöyle yapsana Ayşegül. Tansiyonum çıkarttın 21'e. Şöyle bak.
1: Ha tamam, oluyor mu şu anda?
0: Şu an aynen. Tamam. Nagihan iyi geceler.
2: İyi geceler.
0: Sen şu telefonu bana versin. Buyurun. Hayattan soğuttu beni ya. Yemin ediyorum. Vallahi billahi.
2: Ayşegül ve işleri o. Bak, sen diyorsun ki bu kızlar ne zaman evlenecek? En son Ayşegül evlenecek. O net.
0: Acaba Ayşegül evde mi kaldı?
1: Ya ben galiba evde
2: evet,
1: kaldım
2: kaldı.
1: Ya.
0: Vallahi billahi ya. Onu acaba Avrupa'dan mı evlendirelim?
1: Kız taliplerimi bekliyorum.
2: Bak şöyle oluyor. Ayşegül bak, Ayşegül bizim merkeze geliyor diye, tamam mı? Güzelleştiriyoruz, bakıma alıyoruz. Ayşegül'ün evet, yine psikolojisi bozuluyor.
0: Ecem'in neden yanına gidiyor?
1: Sonra hemen Ecem'e
2: yok,
1: bağlanıyorum işte.
2: Değil.
1: Psikolojimi
2: neden
1: düzeltmek için.
2: Gurbetteki ilk aşkı yüzünden oluyor bunlar.
1: Oo.
2: Evet. Hep psikolojisi bozuk. Ecem onun psikolojisini nasıl düzeltecek bunu düşünmemiz lazım.
1: Nagi yayını bütün sülalem dinliyor, haberin
0: acaba
1: olsun.
0: Acaba şu anda Ayşegül'ün annesi, benim teyzem de seni mi dinliyor Nagi?
2: Dinleyebilir, olabilir. Teyzemin ellerinden öpüyorum. Biz düzelteceğiz Ayşegül'ü. Merak etmesin.
0: Acaba Nagi şu anda çok mu açık sözlü? Kişisel verileri koruma kanunu devre dışı mı?
1: Nagi Oğlak Burcu çünkü aynı ben. Biz biraz açık sözlüyüzdür.
0: Banu dinliyor mu Banu, Nagi? Kimler dinliyor bizim gruptan?
2: Banu konuşabildi mi dudaklarından?
0: Bir şey söyleyeceğim. Çok da güzel konuştu yani. Neler anlattın, neler
2: oh,
0: burada.
2: Helal olsun. Şimdi haftaya Banu bize yine bakıma geliyor komple. Banu'nun bir öncesi bir sonrası halini yayınlayacağım D&D'den.
0: Komple derken ne bakıyorsun? Ne bakacak?
2: İşte öncesi sonrası.
0: Ha öncesi sonrası. Biz de görebilir miyiz?
2: Bir değişime
0: miyiz?
2: Bak bakalım neler değişecek. Tabii ki Instagram'da sayfaya koyuyorum. Öncesi sonrası. Bize gelen nasıl değişiyor gör.
0: Canlı görebiliyor muyuz?
2: Canlı da görebilirsin. Gelirsen o gün merkeze yayını yaparken Banu'yu da yakından görürsün. Aa. Özellikle dudaklarına. Tabii. Dudak renklendirme yaptık biz ona. Öyle böyle dudak olmadı. Şu an adı onun artık dudak, Banu değil.
0: Ya çok iyi ya. Nagi bugün...
2: Şimdi bir dakika geldiğinde de kaşıklarını yaptıracağım. Bak Banu'yu görsen.
1: Acaba Nagi bugün formunda mı?
0: Acaba bir şey söyleyeceğim. Acaba şu anda Banu önümüzdeki günlerde bizim telefonumuza da mı bakmayacak bu değişimden sonra?
2: Valla bilmem. Banu'nun kısmeti artacak. Bak görsen.
0: Vay vay vay.
2: Kapıda böyle yığılacaklar yani. Banu diyecek ki Allah'ım iyi ki boşanmış. Kısmet yağıyor bana.
0: Acaba bu saatten sonra iş psikoloğa mı dönecek sevgili Ecem'e?
2: Artık o da diyecek ya, Banu şey diyecek, inanmıyorum bana ne kadar kısmet yağıyor.
0: Ezgi'nin tırnakları ne güzel olmuş ya.
2: Çok iyi olmamış mı ya? Ben bayıldım bak, şok geçirdim. Yani birebir istediğin aynısı olmuş. Zaten tam Ecem'in tarzına uygun oldu. Ben bir ara yukarıya gittim yemek yemeye. Aşağıda bir kaynatmışlar. Geldiğimde böyle kahkahaları yukarıda falandı. Ne konuşuyorlardı üç kız? Melis, Ecem, Demet. Üçü bir dedikodu yapıyordu aşağıda. Ben gelince sustular. Ben yakalayamadım. O olayı da öğreneceğim. Ama çok pis olay çevirdiler aşağıda.
0: Sevgili Nagi, daha fazla böyle tüm ifşa etmeden seni sevgiyle uğurluyoruz falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten geçen gün yayın yaptık. Yendi Beauty, Nagihan Hanım. Ama ben erkek tarafıyım biliyorsun. İsmet abim, benim kankam.
2: Tabii.
0: Biliyorsun önümüzdeki günlerde belki İsmet abiyle güzel bir projede buluşuruz. Acaba İsmet evet. abiyle biz Christmas mı yapmalıyız?
2: Tabii tabii, İsmet şu an yayını dinliyor içeride salonda Rıza.
0: İsmet abi benim kankam mı?
2: Bir şey diyeceğim İbrahim, bir geldin adamı öldün öldün nazar dedin. 5 gündür evde yatıyor adam. Dur bugün toparladı, bugün toparladı, bir kendine geldi. Görüşmeye gidecek yönetimle.
0: Ya çok iyisin
2: o bizim
0: ya.
2: Orada güzel olur. Eğleniriz.
0: Çok. Sevgili dinleyenlerimiz, Ataköy'de muhteşem bir noktada D&D Beauty. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli radyocularını götüreceğim oraya. Ve Türkiye'nin en özel sanatçılarını Nagi'nin oraya, Nagihan Hanım'ın oraya davet edeceğim. Ve radyo yayınımı da oradan gerçekleştireceğim. Sevgili İsmet abimize de, Ataköy dönercime de sevgilerimizi iletelim. Ne dönerdi be? Tadı damağımda kaldı yemin ediyorum. Dedim ki, abi bir porsiyon daha yiyebilir miyim? Ye paşam diyor. Ye, bütün döneri bitir.
2: Sana özel taktırırız biz
0: ya,
2: o gün.
0: Bir kilo et yedim o gün ya. Vallahi sağ olsun bizim.
2: Afiyet olsun.
0: Çok teşekkür
2: ne demek,
0: ediyoruz.
2: Her zaman.
0: İyi ki varsın sevgili Nagihan. Bir selam verelim dedik.
2: Peki İbrahim, bir şey diyeceğim.
0: Tabii.
2: İyi yaptın, bir şey diyeceğim. Sen perşembe ben de solaryuma gelecektin. Ne oldu? Bire geldin, ikinci seansı kaçırdın. Tabii evet. Hafif karardın. İyi geldi değil mi?
0: Ya çok haklısın. Acaba yarın mı gelmeliyim?
2: Bence gelebilirsin. Yani 3-4 günü geçirme, anladın mı? Şöyle tam buralılaş da.
0: Yarın Antalya'ya gidiyorum ya. Ben yarın geleyim ya.
2: Bence gel, Antalya'da haşlanmış.
0: Tamam yarın, o zaman
2: bronzlaşarak git. Havalı olsun.
0: O zaman 10 dakika yapar mısın şeyi, süreyi?
2: Tabii ki. Ayakta 10 dakika yaparız.
0: Ayakta 10 dakika yeter bronzlaşmak için. Hadi bakalım yarın D&D Beauty'de yakışıklılığımıza yakışıklılık katacağız. Vallahi 40'ından sonra yemin ediyorum yoldan çıktım yani. Vallahi
2: hiçbir şey olmaz biz gibi. 40 demek daha yolun başı demek.
0: Kaç?
1: 25 değil miydi? 25. Öyle biliyorduk ama.
0: Doğru. Kızlar evet. diyor ki 25'ti diyor. Ne ara 40 oldun? Ama gerçekten öyle. 25 benim ruh yaşım. Yani. İnsan...
2: Benim de 18.
0: Ya çok iyi ya. Nagihan Hanım, iyi ki varsınız. Yarın D&D Beauty'ye gidiyoruz ve bronz ikinci seansımızı yapıyoruz. Antalya'ya...
2: Ecemi de bekliyorum.
0: Ecemi de mi? Ecem bak seni evet. bekliyormuş. Ecem'i çağırma, gelir
2: Ezgi.
0: O da. Ezgi de
2: gelsin
0: çağır.
2: Gelsin. Ezgi'ye Ecem bekliyorum. Ayşegül'ü beklesem de gelmiyor zaten, biliyorsun. Kendisi ekici olur.
0: O
2: ekiyor
0: zaman
2: sürekli bizi.
0: Yarın Nagi,
1: seni çok seviyorum.
0: Ecem. 5'ten sonra gelebiliyormuş.
2: Beklerim. Beklerim. Sıkıntı yok.
0: İyi geceler
2: merhabalar.
0: Diliyoruz.
2: 7'ye kim, kadar kim oradayım. Bekliyorum.
3: Merhabalar.
2: Bu da benim oğlum Mustafa Mert.
0: Ya Mustafa,
2: selam
0: Mert. Çok
2: size.
0: Selamlar Mustafa.
1: Geleceğin Arda Güler'i bu arada.
2: Konuşuyorsun şu an.
1: Aynen öyle.
0: Gerçekten.
2: Beni unutmayın.
0: Ya çok kıymetli.

Hadise şarkısı vardı. Arabenin sonrasında da Rabia Karan'ın şarkısını dinleteceğiz. Bu arada bizim yine Viyana'dan çok sevdiğimiz sanatçılarımızdan, bizim de kıymet verdiğimiz değerli bir sanatçımız, sevgili Özge Şafak dinliyorsa, Özge'nin de doğum günü bugün. Özge Şafak, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Birazdan Özge'nin şarkısıyla doğum günü şarkısını birleştireceğiz. Ama önce sevgili Rabia Kara hayranları, şarkıdan sonra, hadiseden sonra Rabia'nın şarkısı burada olacak. Çok güzel projeler yapacak. Kendisi bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Ailesine ve onu sevenlere de günün şarkısı geliyor. Hazır mısın Rabia Kara?

0: Rabia Kara. Beautiful. Şimdi Rabia'nın şarkısı ben de çok sevdiğim bir isim olduğu için hep programlıyoruz böyle. Diyoruz ki ne zaman konuk gelecek bize. İbrahim Elden'le Aşkın Sesi aslında çok huzurlu bir radyo yayını. Ecem, gerçekten dinleyicilerimizden çok güzel de mesajlar var. Hem mesleki işine saygıdan dolayı çok kıymetli bir iş yapıyor. Kendisine çok selam demiş.
1: Çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olduğunda Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz bana.
0: Tabii özelden yazsanız evet, daha iyi olur. Çünkü evet, herkes çekini de biliyor.
1: Tabii ki.
0: Baksana mesela demiş ki 3. evliliğimde de ayrılık yaşadım. Sorun bende mi diyor. Acaba sorun sende mi?
1: Aynı döngüler üzerine bir bence konuşmamız gerekiyor sanırım.
0: Psikolog Ecem Gökçe Instagram'dan bence göz atın sevgili dostlar. Ya ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Ne zaman bu şarkıyı dinlesem keyfim çok yerine geliyor. Hazır mıyız? Gelsin bakalım. Bak iyi dinle bu şarkıyı Ecem.

0: Benim çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım Rabia Kara Mucize. Benim sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Ne güzel sesi var değil mi?
1: Çok güzel.
0: Böyle huzur veriyor. Evet. Psikolog Ecem Gökçe ile konuşuyoruz. Geleceğin en güzel danışanları sizlerle. Çünkü bir aile, bir arkadaş, bir dost. Biz hep böyle planlama yapıyoruz. Acaba Ezgi şarkıyı son ses mi dinliyor şu anda? Evet. Hayat biraz gülsün diye. Rabia Kara ile devam ediyoruz.

0: Şimdi sevgili Meltem, çok teşekkürler. Çiğdem, onların mesajlarını benim WhatsApp'ıma göndermişler. Teşekkürler. Nuray ablan her zaman güzeldir demiş. Bircan'la biz, Bircan iki sayılamaz, ikimiz biriz demiş. Ne kadar güzel. Peki. Son 30 dakika, son mesajlarınızı da alalım. Evin ajansa da selamlarımızı iletelim. Modellikle ilgili. Çok arkadaşımıza da selam. WhatsApp gidip geliyor. Ha, şimdi geldi. Evet, birçok mesaj var. Şimdi mesajlar birikiyor. Bu arada internetle alakalı da gayet sıkıntı yok demişler. Ne kadar güzel. Bizim için en kıymetlisi o. Evet, sevgili Banu, Nagihan, onlara da iyi geceler diliyoruz. Bizim Nida ile Sena yok herhalde, onlar yoğunlar. Fabrika işlettikleri için. Biraz fabrikada. İsmet abi kral adam ya. Acaba İsmet abi bizim kankamız mı? Ya bu ne güzel bir tatlı ya. Vallahi süper. Şey var değil mi, mide koruyucu. Mide koruyucu alalım, çünkü ben bugün yayın öncesi midem çok yanıyordu. Abi Viyana'da her şeyi yedik yemin ediyorum ya. Taştan yumuşak her şeyi yedik vallahi. Etler çok güzeldi. Psikolojik olarak da kendimi iyi hissettim. Hadi sana bir soru sorayım. Ecem, ben yemek yerken kendimi niye bu kadar mutlu hissediyorum? Psikolojim, yani keyfim çok yerinde. Yani bunun psikolojiyle bir alakası var mı? İnsan yemek yediği zaman mutlu olmanın insan psikolojisine bir karşılığı var mı?
1: Tabii ki var. Bu yine dopamin ihtiyacımızı karşılıyor. Bize keyif veren şeyler.
0: Evet. Acaba Ayşegül'ün yan tarafa mı gitmesi lazım? Ayşegül, seni alalım şöyle.

0: Ne kadar güzel bir şarkı ya. Aşkın sesinde aşka mı geldik acaba? Şimdi sevgili Ecem Gökçe, psikolog Ecem Gökçe, geceye çok güzel mesajlar. Mesela ilk olarak Banu'nun sormuş olduğu çok güzel bir soru vardı. Onu bir özetlesene tekrardan. Ve bu durumda olan kişiler varsa, mesela Banu bize ne demişti? Banu, yenilenme, arınma, yeni bir enerji yakalamak istiyorum. Ve gerçekten de yakalayacağını da düşünüyoruz bu arada. Enerjisi var. Çünkü pozitif bir enerjisi var. Mutlu olan insanlar her zaman mutlu eder. Ne kadar güzel bir söz ya. Bir insan mutluysa mutlu eder. Doğru mu? Yani bir psikolog olarak bu söze ne diyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Hı-hı. Geliyor mu sesin?
1: Evet, şu an geliyor.
0: Ya bir insan mutluysa mutlu eder mi?
1: Evet, enerjimizi istemsiz olarak zaten çevremize yaydığımızda o mutluluk enerjisi tüm çevremize geçiyor.
0: Süpersin. Peki, ya şu fotoğraf bizi öldürdü ya. Ecem bazen böyle gülüyoruz yayında çünkü bizim radyo yayını biraz makara evet. olduğu için. Şimdi seni de aralarda konuşturuyoruz evet. ki hani o dengeyi sağlamak için. Çünkü senin yaptığın iş çok hassas, çok kıymetli bir iş. Danışanların mutlaka sana bununla alakalı böyle renkli güzel şeyler de söylüyordur. Mutluluk oranı bir insanın yüzde kaç olmalı gün boyu? Bir anı bir an tutmayan çok insan var. Benim bir arkadaşım ama inanılmaz dengesiz. Sabah ruh hali başka, öğlen başka, öğleden sonra başka. Ben de öyle bir şey yok. Ben de sabah neysem gece de öyleyim. Ya çok değişken ruh hallerinden nefret ediyorum ya. Ya bir plan yapacaksın, bir buluşma yapacaksın. 56 kere değiştiriyor. En nefret ettiğim insan tipi.
1: Aslında o dengeyi tutturabilmek en önemli olan. Yoksa iniş çıkışlarımızı hepimiz yaşıyoruz. Hepimizde var iniş çıkışlar. Ama bir noktada da dengeyi tutturabilmek gerekiyor.
0: Evet. Önemli bir durum evet. çünkü. Denge önemli. Peki Güler'e ne diyorsun? Güler'in psikolojisi sence yüzde kaç mutlu Güler?
1: Güler'in de sanırım fazla gelgitli bir
0: Koç burcu çünkü.
1: Evet.
0: Mesela şimdi sabah ayrı, öğlen ayrı, gece ayrı onlar.
1: Bir de şöyle hastane ortamında çalıştığı için ister istemez böyle her dakika anlık değişimler yaşanıyordur. Eminim farklı farklı olaylar. İstemsiz olarak o psikolojinin gelgitli olması çok normal.
0: Acaba Güler aşk insanı mı? Şöyle bir baksana şunların ne arasında hangisi aşk insanı? Allah aşkına isim verme. Bir de verelim Ayşegül mü? Güler mi? Ezgi mi?
1: Şu an çok seçeneksiz hissediyorum kendimi.
0: Hiçbiri mi? Bir tane böyle bir %51 ver o zaman.
1: Biraz Güler'e kayıyorum sanırım. Ayşegül çok...
0: Ne istiyorsunuz benim kuzenimden ya? Nagihan ayrı vurdu. Ecem en sevdiklerinden. 3 saatte poğaça mı yaptın sen Ayşegül? Ya. Teşekkürler. Bak Zeynep'in fotoğrafını diyor. Şu an nasıl? Bir karış mı diyor. Kızım bir karış değil mi bu? Bir karış işte. Allah aşkına ya. Bir karıştan biraz az. O derece yani. Ama çok güzelmiş.
1: Çok vallahi. Yakışmış ama.
0: Yakışmış yani. Allah sağ şey. Allah aşkına bağışlasın. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Uzaklaşır. Son mesajları alalım. Burcunuzu yazın bize lütfen. Aranızda Koç burcu olan var mı? Oğlak burcu olan var mı? Yengeç var mı? Terazi var mı? İkizler, Boğa. Şu anda terazilerin doğum günü haftası. Kutlu doğum haftası. Kovalar var mı? Yükselen kova var mı? Akrepler var mı? Aslanlar var mı? Hadi bize yazın. Balıklar burada mı? Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı.

0: benim İsmet abim ne yapıyor ya? İsmet abi. Acaba Nagihan İsmet abiyi çok mu seviyor? Dünya tatlısı güzel aileye selam. Şimdi sevgili İsmet abi, Milano Motors'a bir selam yollayalım. Milano Motors bence bu markayı dünya duymalı. Acaba İsmet abi günün en güzel şarkısını hak etti mi? Acaba bu güzel markaları üçü bir arada benim tanıtmam mı lazım? Acaba İsmet abi bize reklam mı verecek? İsmet abi kral adam ya. Bir şey söyleyeceğim. Ayşegül, son zamanlarda tanıdığım en kıymetli, güzel insanlardan biri. Kendi tırnaklarıyla bir yere gelmiş. Emektar, yılların Bakırköylüsü. Bakırköy'ü çok seven, gerçek anlamda bir dost kazandık. İsmet abi, Nagihan Hanım'a, o güzel aile bence. Sevgili diğer ablamızın ismini unuttum. Demet Hanım mıydı? Kıymetli eşine. Ve Dilek abla var. Dilek abla benim kankam. Çok güzel yemek yapmıştı değil mi ablamız bize? O yüzden D&D Beauty, kocaman bir alkış. Sevgili Dilek, Nagihan ve sevgili Demet, muhteşem üçlü. Üçü bir arada D&D Beauty burada mı? Ses ver. Bugün neyi tebrik ediyorduk? Meleklerimiz, filenin sultanları şampiyon oldu ve büyük alkışlar. Gerçekten Ecem burada mıyız?
1: Buradayız. Süpersin. Tebrikler.
0: Tebrik ediyoruz. Psikolog Ecem Gökçe'nin ofisindeyiz. Ya biz seni gerçekten çok seviyorduk ama bir kez daha sevgimiz arttı. Çünkü içten doğal ve çok samimiyetin bize işledi Ecem.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bir daha bizi çağırır mısın?
1: Tabii ki. Haftaya buradasınız o zaman.
0: Ecem attı beş oldu. Ecem Gökçe. Ecem haftaya inşallah. Haftaya burada mıyız? Haftaya inşallah. Allah sağlık verirse.
1: Bu hafta senin yoğun galiba program.
0: Ya yarın Antalya'ya gidiyorum. Önümüzdeki hafta da Kapadokya'dayım. Ondan sonra Almanya'dayım.
1: Yani... Ki tekrardan ne zaman müsait olabilirsiniz?
0: Ezgi Hanım.
1: Ezgi Hanım.
0: Ya çok tatlı Ezgi ya. Ne bildireceksin? Tarifi. Ya çok iyisin ya. Şarkı nasıl? Çok Göksel çok seviyorum ya.
1: Birazcık hüzünlü ama sanki.
0: Olsun ya, hüzünlü olmak da lazım.
1: Doğru
0: ya.
1: Aşkın sesindeyim.
0: Aşkın sesindeyiz. Acaba Güler çok mu hüzünlü? Acaba içim acıyor şu anda?
1: Acaba Güler kimi düşünüyor?
0: Acaba Güler kimi düşünüyor? Teyzeme şarkı yolladık, dinledi mi Altın teyzem? Ya Nurcem anne, Altın teyzeme. Sevgiler. Babamızın ismi neydi?
1: Gültekin.
0: Gültekin. Gültekin babaya da selam. Damara devam. Bu güzel şarkı. Abi Londra'da çok seviliyor ya. Yemin ediyorum Londra'nın kralı ya. Londra'ya gideceğiz beraber. Şimdi sevgili psikolog Ecem Gökçe, Instagram'dan da göz atın lütfen. İhtiyaçlar geldikçe de Instagram sayfasına yazın ki oradan da bir bakalım. Ben de şimdi güzel bir kahve, son mesajları alalım artık. Çünkü Güler'in uykusu geldi, uyuması lazım. Sabah 8'de nöbeti var. Ezgi'de çok yoğun toplantıları var sabah. 9'da mıydı toplantın şirkette Ezgi? Ne içiyorsun? Amerikano mu içiyorsun? Ice latte. Ecem Gökçe. Az sonra son finalde buradayız. Ayşegül burada.

0: Sevgili psikolog, sevgili Ecem Gökçe, burada mıyız?
1: Buradayız.
0: Nasıl, keyif aldın mı yayından?
1: Gerçekten çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Biliyorsun bizim bir sloganımız var. Çağırsan geliriz.
1: Evet.
0: Ezen bir daha çağırma bence.
1: Yo, ben çağırıyorum.
0: Ya biz gelmek evet. zorunda kalırız.
1: Tamam, gelin.
0: Bir dahakine bize ne yapacaksın? Şimdi tatlı yaptım. Bir dahakine tiramisu.
1: Onun planlamasını yapacağız.
0: Öyle mi?
1: Gelin yeter ki.
0: Çok teşekkürler. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz tabii ki Instagram'dan psikolog Ecem Gökçe'ye ulaşacaklar. Yarın sabah da yayında, hatta bugün sabah diyelim, artık gece oldu. Bu sabah yine Türkiye saatiyle 10'da yine yayındayız. Son olarak ne söylemek istersin? Hem mesleki hayatın, hem güzel ortam ve arkadaşlarına ve dinleyenlere son olarak kısaca neler paylaşmak istersin?
1: Bugün hep birlikteydik yayında zaten. Herkese çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel, hayran kitlenle beraber gelmişsin.
1: Evet, evet, şu an dinliyorlar zaten, gözleri üzerimizde.
0: Ne güzel vallahi.
1: Çok teşekkür ederim herkese.
0: Bu kadar.
1: İyi ki geldiniz.
0: Süpersin. Sosyal medyadan sana nasıl ulaşabilirler?
1: Psikolog Ecem Gökçe olarak Instagram'dan arattıklarına ulaşabilirler. Herhangi bir sorun olduğunda yazabilirsiniz. Her türlü
0: bilgi almak istiyorsanız lütfen aynen. yazın. Sevgili Ecem cevaplayacak.
1: Evet.
0: Teşekkürlerimizi iletelim. Güler var ya, kızın gözlerinden uyku akıyor. Koltukta yatacak yemin ediyorum. İçeride hizmetiniz var mı, böyle bir şey, uyuyabilir mi Güler?
1: Tabii ki. Hazır hemen.
0: Benim çocukluk arkadaşım da. Mikrofonla sen söyleyeceksin, bana mesaj okutma. Son mesajları size söyle. Güler'i alalım. Ha, bugün çekiliş hediyesi. Instagram'dan
1: evet.
0: psikolog Ecem Gökçe'ye yazanlar arasında bir kişiye kendisi evet. ulaşır, yazanlar arasında numarasını yazan.
1: Evet.
0: Şey, kaç dakikalık seans vereceksin?
1: 50 dakika.
0: 50 dakika online.
1: Evet. Online olarak.
0: Online olarak. Genelde yüz yüze de veriyorsun
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: bugün hediyelerde bir online olsun. Sonrasında da ofise gelebilirsiniz kıymetli
1: mesajlardan
0: dostum.
1: Mesajlardan ulaşabilirsiniz.
0: Teşekkürler sevgili Ecem Gökçe, psikolog, bugün Aşkın Sesi'nde aşkın psikolojisini konuştuk. Gerçekten insan psikolojisinde aşkın inişleri, çıkışları, tahammülü konuştuk. İnsanlar niye birbirlerine tahammülü yok? Ecem çok güzel yanıtladı. Detaylar Instagram'ında. Güler renk kattı. Sabah o da çocuk hemşiresi. Çocukların dışında da ailelerle uğraşmak onu çok mutlu ediyor. Ne kadar güzel. Aileleriyle beraber o güzel anı, mutlu anı, yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Çocuklar kadar ailelere de zaman ayırıyor çünkü. O da kıymetli. Ayşegül yine bugün çok renk kattı. Ezgi renk kattı. Altın teyzemiz burada. Teyzeme de kucak dolusu sevgiler, selamlar, ellerinden öpüyoruz. Nurcem anneye teşekkürler. Ya babamızın adını unutuyor mu?
1: Gültekin.
0: Gültekin babaya. Babaya selam, damara devam. Slogan oydu. Gültekin baba ses ver. Gültekin babaya. Babaya selam. Damara devam. Slogan oydu. Gültekin baba ses ver. Londra'ya gidiyoruz. Londra bizim ya. Londra'da var, aşırı seviliyorum. Orada gerçekten zor yürüyorum. O derece. Ayşegül götürecek bizi ya. Kuzen ya. Kuzen Amerika'ya götür bizi ya. 3 Kasım'da güncelleme. Ki? Nagi. Valla. Nagihan ve sevgili İsmet abi, Amerika'ya gidiyoruz. Ecem teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sabah 10'da yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Makarayız biz grubuna teşekkürler. İbo'nun Melekleri Stuttgart grubuna teşekkürler. Orada İzmir güzelleri küstü bize ya. Kim?
1: Nida ve Sena'da selamlarını iletiyoruz.
0: Nida ve Sena'ya da çok selamlarımızı iletiyoruz. Banu uyumuştur, ona da tatlı uykular. Ankara'dan sevgili Kübra'ya ve sevgili Büşra'ya da selamlarımızı iletelim. Onlar da bizim için çok kıymetli. Sanatçımız sevgili Rabia Kara vardı. Ona da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Unutmadan, çünkü aklımdaki isimleri paylaşıyoruz. Rabia Kara, sevgili Özge Şafak, çok güzel bir sesi var. Viyana'da bir canlı sahnesini dün gece, önceki gece dinledik. Bayıldım. Güzel bir sahne yapacağız kendisine. Ben Vadi İstanbul'da da güzel bir proje hazırlayacağım. Sevgili Özge Şafak, sevgili Rabia Kara, bunlar benim için çok kıymetli isimler. Hediye Bilic, Bodrum'dan yarın Antalya'ya gelecek. Benim Tiny House'umu gerçekten pazartesiden cumaya her gün mangal yapacağız. İsmail Elden'i batıralım biraz ya. Mangala Ezgi senin, sensiz olur mu ya? Sensiz olur mu ya? Sen izinleri al hemen Nurcem anneden, babadan. Onayla o kağıdı. Gelebilirim, tüm sorumluluk bana aittir falan. Yazdırıyorlar ya gençlere. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada mesajlar yeni de gelmeye. Bayağı uykusu kaçanlar var ama bizim uykumuz geldi, gitmemiz lazım. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Sena'ya, Nida'ya ve tüm dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Banu'ya da iyi geceler dileklerimizi iletelim. Rüyasında bizleri dinliyor. Sevgilerimizi iletelim. Bircan Hanım, çok teşekkürler. Anka Premium Events. Nuray Abla, Çiğ.

İdem, Zeynep Yücel İstanbul ve çok mesaj vardı. Aklımda olanların hepsini okudum. Atakum'dan Çiğdem, o da bizim için çok değerli ve kıymetli. Ailesiyle beraber bizleri dinliyorlardı. Onlara da iyi geceler dileyelim. Kaçalım hadi. Allah rahatlık versin. Pindrinks İbrahim Eldin'in sunduğu. Gecenizin enerjisi Pindrinks. İyi ki varsın Pindrinks. Viyana'da tüm marketlerde. Bu güzel şarkı Pindrinks ailesine derman olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.